0: Kusura bakma.
1: Radyo Turkuaz. Bugün

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Uyanıp da radyo dinleyenlere, hala uyanmak için radyo dinleyenlere, çoktan uyanmış iş yoluna düşenlere ya da hala kahvaltı masasında, çayında, kahvesinde olan herkese günaydın. Yine saatlerimiz 10'u gösterene kadar geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bugüne de başlayacağız. O zaman hepiniz hoş

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Maz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek, Aki ve Solar'ın katkılarıyla 20 Mayıs Çarşamba gününe de başlarken

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 4 ayında 13.8 milyar dolara ulaştı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Türkiye'de otomotiv pazarı Ocak-Nisan döneminde %3 azalarak 382.124 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %27 gerilerken ticari araç ihracatı %15 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %19 artarak 4066 olarak gerçekleşti.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Leyla İstanbul'dan günaydın. Hoş geldin aramıza. Bu arada bugün doğum günü olan biri varmış. Esma. Doğum günü kutlu olsun Esma'cığım dedi. Mavi boncuğum demiş. Sevdiklerinle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür dilerim diyor. O zaman Esma iyi ki doğmuş. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşa olsun inşallah. Tüm sevdikleriyle.
1: Günaydın. Turkan Radyomuz, değerli çalışanları, sevgili dinleyicileri, radyomuzu açtık. Yine her zamanki gibi Turkuaz'la başladık. Çünkü Turkuaz'ı seviyoruz.
0: Oley!
1: Beğenerek dinliyoruz. Şahsım adına da kendilerine çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Cenk. Hoş geldin aramıza. Yüreğine sağlık. Mahmut Ali Volkırıkkale de bizlerle beraber. Esma, günaydınlar Öğür. Güzelliklerle dolu bir gün olsun hepimize demiş. Olsun olsun. Senin için daha da olsun. İyi ki doğdun tekrardan. Ve Şanlıurfa'dan günaydınlarıyla Halil Ulu Bey bizlerle. Harun Siirt de bizlere eşlik ediyor şu an. Kuzenimle beraber kahvaltı yapıyoruz demiş. Oh, afiyet şeker olsun. Hoş geldiniz. Antalya'da şu an Mustafa Topçu da bizlerle beraber. Herkese yolunuz açık olsun mesajıyla seslendi. Fransa Ajansından günaydın mesajı Fatma'dan ulaştı bugün. 20 Mayıs çarşamba belirteyim diyor. Siz hala orada mısınız ya? Vallahi adam eleştirip eleştirmeyeceğine bile bin pişman. Şaka şaka, iyi ki varsınız. İyi ki. Yasemin de Mardin de bizlerle beraber. Tabii ki o da şu an şarkılara eşlik ederek güne başlıyor. Oh, açalım sesi. Açalım. Günümüzün sohbet konusu, ilk kazandığınız parayla ne aldınız? Hatırlıyor musunuz? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Günaydın Uğur'cum.
1: Günaydın.
0: Sabah tıra bindim, ilk işim seni açmak oldu. İyi yayınlar diliyorum. Dün sesini duymadım. Ya, acayip oldum.
1: Ya.
0: Almanya Ajansı'ndan Fatih İmamoğlu. İlk kazandığım parayla da 11 yaşındaydım. Hı. Annem bana çeyiz seti almıştı.
1: Ne?
0: İyi hatırlıyorum. İyi yayınlar diyorum. Günaydın.
1: Günaydın. Hoş geldin aramıza Fatih. Anneler ya, anneler. Duramıyorlar. Duramıyorlar.
2: Aydın Efeler'den, kapalı bir günden herkese günaydınlar Uğur Bey. Her sabah Radyo Turkuaz dinlemekten büyük bir zevk alıyoruz. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Oley, günaydın Nihal, hoş geldin aramıza. Ela bizlerle beraber Siirt'te, günaydınlar, hoş geldin. Arife Konya'da aramıza katılıyor. Şu an okul yolundayız. Ben Mustafa Şifçi ve torunum Rümeysa Şifçi ve diğer öğrencilerle her zaman olduğu gibi siz de izlemiş Mardin'den selamlarıyla. Bizden de hepsine sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinize
3: iyi gelecek. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kulağınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Reklam.
16: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
17: Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan program.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ilimizde etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında. Dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen yapılan değerlendirmelere göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı meteoroloji sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında, bu oran Anadolu yakasında %70'lere yaklaşmakta üzere sevgili dinleyenler. Çağlayan alt geçidi Piyalepaşa Şişli yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşalım. Yine Topkapı Kavşağı Edirne Kapı yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Oldukça yoğun bir lokasyon. Orayı kullanacak olan dinleyicilerimiz de bu duruma yine haberdar olmaları için paylaşmak istedim. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Adana'dan selamlar, Mehmet ben.
1: Günaydın.
0: İlk kazandığım para ile bir adet 8 kişilik yaş pasta almıştım ve onu eve götürmüştüm. Hı-hı. Fakat yaş pasta bozuk çıkmıştı. Hiç unutmuyorum. İlk aldığım haftalıkta o zamanın parasıyla 5 liraydı.
1: Ah be, çok üzüldüm. Şu an sanki başıma gelmiş kadar üzüldüm Mehmet. Ama niyetin güzelmiş.
2: Günaydın Caner ben. Her gün kısa mesajları sana günaydın diyoruz ama bugün sesli mesaj atmak istedim.
1: Şahane.
2: Ben de ilk kazandığım parayla Casio saat almıştım.
1: Aa, çok hevesle. Birçok saat severin takip etti. Güzelmiş Caner, teşekkür ederim. Gonca Ankara sabahından, buz gibi bir Ankara sabahından günaydın demiş. Sımsıcacık sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldin. İlk kazandığım parayla aileme tatlı almıştım diyor. Ay, şahane. Yani sevdiklerimizi mutlu etmek gibi bir gayretimiz var değil mi genelde?

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50

0: Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7, bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
12: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
13: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
14: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
15: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu. Güzellikler
15: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
17: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz.

günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala marketlerdeki fiyat artışları vatandaşları adeta isyan ettirdi. Bayram sofralarını hedef alan fırsatçılar temel ihtiyaç ürünlerinden meyve ve sebzeye kadar her dalda etiketlerin fiyatlarını artırdı. Market raflarında etiketlerin her geçen gün değiştiğini ortaya çıkarken bu konuyla alakalı da fahiş fiyat artışları özel dosyayla ele alınıyor sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanlığı bayram öncesi denetimlerini de bu sebeple sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emin Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çevre ve altyapı yatırımlarında yeni aşamaya geçildi. Havzada bugüne kadar 5 milyar liraya aşan yatırım yapılırken atık su arıtma oranı da %98'e ulaştı.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Çarşamba günü sorunsuzca, sıkıntısızca, stressizce akıp geçsin. Bu saatimize Gül Öğretmenimize başlıyoruz.
1: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun. İlk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim.
0: Amin.
1: Adana'daki Nazar kardeşime başsağlığı ve sabırlar dilerim. Rabbim cümlemize güç kuvvet versin inşallah.
0: İnşallah.
1: Borçlu olan kardeşlerimin hepsinin borçlarını ödettirmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Trafikteki kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu, bol kazançlı, bereketli yolculuklar dilerim.
0: Amin.
1: Yolları açık olsun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül Öğretmen.
0: Gül Öğretmenim, günaydınlar. Hoş geldiniz, yine çok hoş ettiniz.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın.
2: Gül Öğretmenim, ellerinizden öperim. Ya. İyi ki varsınız. Kolay gelsin.
0: Serap, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Afyon'da Arif bizlerle, ben de ilk kazandığım parayla altın almıştım diyor. Güzel. Yatırım durumu o zamanlardan başlamış. Yine bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz arasında İdris Toker de var. Günaydınlar. Sohbet konumuz ilk kazandığınız

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber

0: Yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasana, hadi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan suça sürüklenen çocuk düzenlemesinde tarihi adımlar atılıyor sevgili dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir rapor hazırlandı ve devrim niteliğinde değişikliklerin yer aldığı raporda aile detayı dikkat çekti. Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de önemli detaylar yer aldı. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı şeklinde önemli bir detaylar yer alıyor. Öte yandan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi ve Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi ise salgın nedeniyle Güney Sudan'da, yine Kongo'da, Uganda'dan gelen ve Bahreyn vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığını bildirdi. Bu da tabii ki dünya genelinde önemli olan uygulamalarından biriydi. Akşam oldu.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Çağlayan Mecidiyeköy yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Çoban Çeşme yan yolda sahil yolu Yeşil Yurt ayrımında sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. İstanbul'da bugün bazı yollarda saat sabah 11'den itibaren kapatılacağını da paylaşalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası öncesi Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yollar saat 11'den itibaren trafiğe kapatılacak. O bölgeleri kullanacak olan dinleyicilerimiz kapatılan yolları da kontrol etmeleri önemli. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğur abi.
1: Ay günaydın.
0: Ben Zeynep. Ben var ya seni çok seviyorum.
1: Ben de.
0: Valla bana inanmıyor musun?
1: Tabii
0: bir gün seni görmek için yanına geleceğim.
1: Lütfen.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yine Uğur'la başla mutlu kal.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın Dilibal Zeynep'imiz. Lütfen gel. Sen gelmezsen ben geleceğim zaten. Hoş geldin.
2: Günaydın Uğur abi. Ben Nida'dan Dolunay Ayşe Ceylan.
1: Pardon.
2: Günaydın Uğur abi.
1: Günaydın.
2: Ben Nida'dan Dolunay Ayşe Ceylan. Sizi dinleyerek kahvaltımı yapıyorum. Herkese günaydın.
1: Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldin. Üçüncü deli balımız da.
3: Herkese günaydın. Ben Sivas'tan Ece. Diyorum ki bu şarkı tüm Türkaz radyolarını dinleyenler için gelsin.
1: Bir de senin için gelsin bizden de. Hoş geldin. Günaydın. Ferit bizlerle beraber. Trabzon'da şu an aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldin. Yusuf Kahramanmaraş'ta Edeler Diyarı'ndan günaydın mesajıyla. 15 yaşında ilk kazandığım parayla anneme çamaşır makinesi almıştım. Ve bu makine 5 yıl garantiliydi. Garantisinin bittiği gün makine bozulmuştu diyor. Ya bunu nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama bazı

Makineler bu çok gün yüzüne çıkıyor. Yani garantisinin bittiği ya da bitmesine çok yakın bir zamanda arıza veriyor. Ama çok güzel bir kazanç ve çok güzel bir hediye olmuş Yusuf. Allah bereketini daim etsin. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi kartı.

0: Beni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarında ciddi uyarılar var sevgili dinleyenler. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ilimizi etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışların Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurdun büyük bölümünde bugün de sağanak var sevgili dinleyenler. Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı meteoroloji bugün için. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: konuşurum. Hep seni konuşurum.
1: Bir reklam. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz.

Saat 28.46 oldu. Radyo Türk Uvaz'dasınız. Geçmişten günümüze. En sevilen şarkılarla, her tarzın en ileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz. Bize eşlik edenler arasında Şaban da var. Kayseri'de şu an bulutlu, kapalı bir havadan selamlarıyla aramızda. Ve ilk kazandığım parayla bayram kıyafeti almıştım diyor. Aa, çok güzelmiş bu da. Ayşenur bizlerle beraber ilk kazandığım parayla anneme telefon almıştım dedi. Oo, ne kadar mutlu olmuştur. Yani anne babalar için bu durum daha da bir duygusal temele sahip tabii ki. Çocuklarının ilk kazandığı parayla onlara bir şey alması durumu. Övgü meselesi. Haklı bir övgü. Mersin'de Selçuk Furkan bizlerle beraber. O da yine şu an her gün olduğu gibi bu sabah da iş arkadaşlarıyla beraber bizleri dinliyormuş. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar da onlardan çok değerli Beslenme abilerine armağan olacak. Beslenme abiye biz de sevgilerimizi göndererek armağan edelim tabii ki. Emel, o da Erciyes Dağı'nın muhteşem görüntüsüyle bir fotoğrafla süslemiş mesajını. Günaydın. Öyle heybetlidir ki Kayseri'nin her köşesinden beton yığınları arasından bile başını gösterir o. Çocuklarının arkasında duran baba gibi, ana gibi Erciyes Dağı. Bu kadar güzel anlatılırdı. Bir daha bu kadar güzel anlatılırdı ama çok da haklı bir anlatım. O heybeti var. Ne güzel. Ne güzel. İlk kazandığınız parayla neler aldınız sevgili dinleyenler? Sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için

0: Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru gelirken bu sabahta yine bir kitaptan alıntı yapacağım sevgili dinleyenler. Alex Schulman'ın 17 Haziran romanı. Aslında çok altını çizdiğim cümle var ama mesela onlardan biri, uykusuz gecelerin kendine özgü sesleri vardır ve ben hepsini ezbere bilirim diyor. Çok sevdiğim, böyle sığındığım bir cümle olmuş adeta. Romanın ana karakteri Vidar. Öğretmenlik yaptığı okulda karıştığı bir olay yüzünden açığa alınıyor ve hayatı alt üst oluyor. Ancak asıl büyük sarsıntıyı eski bir kutuda ailesinin 1980'lerdeki yazlık evine ait eski bir telefon numarası bulduğunda yaşıyor. Yani yaralarımızın çoğu hepimizin, birçoğumuzun diyeyim daha doğrusu, en mutlu zamanlarımız dediğimiz o çocukluğumuzda açılır ya maalesef. İşte Vidar da yaralı bir çocuk. Geçmişine dönüp küçük Vidar'la konuşması ve ona söyledikleri gerçekten etkileyici. Okumayanlar için tavsiye ederim Alex Schulman'ın 17 Haziran kitabı. Cümle tekrar paylaşacağım. Çok böyle gerçekten hepimizi içine alan bir etkiye sahip. Uykusuz gecelerin kendine özgü sesleri vardır ve ben hepsini

0: Radyo Türkoğaz'dasınız. Ben Uğur Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyodan yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane bir çarşamba günü olsun. Kimlerle bu saatimize başlıyoruz?
1: Dün ben Aydın'dan Emir'e, şu anda okula doğru yolculuk halindeyim.
0: Günaydın.
1: Ben öğretmenim. İlk kazandığım parayla da altın bir kolye ucu aldım. İlkokul öğretmenimin boynunda böyle balık kuyruğu vardı. Hep onu gördüm de diyordum ki bir gün büyüdüğümde, iş sahibi olduğumda aynı bu kolye ucundan alacağım kendime diyordum. Gerçekten de öyle yaptım. Tabii benim okumamda, eğitim sürecimde çok destek oldu öğretmenim. Yeter Çakıner'e eğer dinliyorsa buradan kucak dolusu sevgiler, iyi yayınlar.
0: Emir öğretmenimiz, çok teşekkür ederiz. Dinlemiyorsa da Yeter öğretmenimiz hissetsin. Ne güzel. Ya, tabii ki örnek aldığımız çok özellikleri var öğretmenlerimizin. Ya, benim de mesela matematik, Özlem Yenice. Keşke bulabilsem, iletişim haline geçebilsem. Fen bilgisi öğretmenimizdi. Matematik dersimize de girerdi. Onun sayesinde çok büyük hevesler, çok büyük böyle azimle dersleri sevdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Sadece ben değil, bütün sınıf arkadaşlarımız da. Yani kulak tıraşındasın. Ama sadece öğrettiği şeyleri örnek almıyoruz. Davranışlarını örnek alıyoruz. Ne bileyim, özelliklerini böyle heveslenip bir şekilde taklit etmeye çalışıyoruz. İdolümüz öğretmenlerimiz hepsi. Çok sevindim sizin adınıza da. Tuğba da bizlerle beraber İskenderun'da ilk kazandığım parayla ehliyet aldım demiş. Şahane.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayram şıklığı kığılığa yakışır. Klasik

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Mutlu yıllar mutlu akü.
10: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca

0: düşündürmeyen teknoloji. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Bir son dakika gelişmesi var sevgili dinleyenler. Maalesef yine korkularımızı tetikleyen bir haber. Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem 5.6 büyüklüğünde. Deprem bölgede büyük bir paniğe yol açtı haklı olarak. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi saat 9'da, yaklaşık bir 18 dakika önce. 20-25 saniye kadar sürdüğüne dair yine durumlar söz konusu haberlerde. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak kaydedildi. Şimdi yine AFAD deprem sayfasında kontrol ettiğimde evet, 5.3 büyüklüğünde, 7.03 kilometre derinlikte, oldukça yakın. Tabii dinleyicilerimizden de uyarılar geldi, mesajlar. Adıyaman'da, Malatya'da, Kahramanmaraş, Gaziantep'te hissedilen bu deprem oldukça geniş bir alana sahip. Hatta Elazığ'da da Lütfiye de aynı depremi hissetmiş. Yakın zaman, her ne, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o yakınlık, o acının yakınlığı çok çok taze. Yeni yeni toparlanıyor şehirlerimiz. Bir şekilde onun psikolojisi, onun travması yeni yeni aşılmaya çalışıyor. Bu şekilde olunca da tabii tekrar tetikleniyor. Çok çok geçmiş olsun. Gelişmeleri takip edeceğiz. Umarım üzücü bir gelişme olmamıştır. Takipte olacağız sevgili dinleyenler, yayınımız esnasında. Hisseden bütün dinleyicilerimize, bütün vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Dolmabahçe Beşiktaş yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını tekrar hatırlatalım. Aynı zamanda İstanbul'da bugün bazı yollarda sabah 11'den itibaren kapatılma yaşanacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası öncesi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerinde bazı yollar 11'den itibaren trafiğe kapatılacak. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yol.

Yaşadığımız o felaket çok taze olduğu için tabii dinleyicilerimiz de büyük bir panik içinde kalmışlar. Kahramanmaraş'ta Hatice bizleri dinliyorken aynı şekilde o da endişesini paylaşmış. Yeliz Gaziantep'te depremle uyanmak çok kötüydü. Allah'ın beterinden korusun demiş. Amin. Kahramanmaraş'ta yine çok kötü hissettiğini Elbistan'da Gülsüm. Tam da cam siliyordum 4. katta. O günler gözümün önünden zaten gitmiyor demiş. Evet Allah'ım yani çok çok geçmiş olsun. Hala sabırlar diliyoruz çünkü hala acılar çok çok taze. Ve bir de böylesi tetikleyen durumlar olunca tabii yani deprem ülkesiyiz. Depremle yaşama gerçeği konusu hep dile geliyor. Ama işte yine de insan o korkusu, o paniği aşamıyor. Aşılabilecek bir durumda da değil ama Allah can kaybı vermesin. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşatmasın yeter ki. Şu an incelemeler yapılıyor sevgili dinleyenler. AFAD tarafından an itibariyle olumsuz bir durum yoktur mesajı paylaşıldı ama yine de dediğimiz gibi incelemeler devam ediyor. Biz de yayınımız esnasında yapılan incelemelerle ilgili haberleri de sizlerle paylaşacağız. Bu sabah 9 itibariyle yaşandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem 5.6 büyüklüğünde. Tabii ki dediğimiz gibi yaşadığımız acılardan sonra korku tazeleniyor, travmalar tazeleniyor ister istemez. O yüzden olabildiğince kendimizi sakinleştirelim. Sevdiklerimizi, çocuklarımızı olabildiğince sakinleştirelim. Çünkü onların bize daha çok ihtiyacı var. Tekrar hisseden bütün dinleyicilerimize çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz...

Fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye'si

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Shop'u expertise. Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinizin
2: iyi gelecek. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi gök gürültülü sağanak yağış 81 ilimizi etkisi altına alacak ama bazı illerimize özel uyarılar var. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışların Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var sevgili dinleyenler. Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerimizde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir, yine Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğu kısmı, Kahramanmaraş'ın daha çok batı kısmı çok kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerimiz.

0: 1900 TL. Bir reklam. Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Hayat burada.

0: günaydın tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Kayseri'den bile hissedildi. Ben Hülya Kayseri'den size başarılı bir yayın diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim ve çok geçmiş olsun. Evet, birçok ilimizde etkiledi maalesef. Şu an Burak da Kayseri'de kızı ve eşiyle birlikte bizleri dinliyor. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Cebrail aramızdaydı. Yeşim Aydın'dan geçmiş olsun dilekleriyle. Rabbim bir daha yaşatmasın temennisini paylaşmış. Tayfun aynı şekilde. Senem İskenderun'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Sabriye ulaşıyordu sesim. Çok şükür şu an yetkili.

Valilerden de alınan bilgilere göre sevgili dinleyenler, herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Malatya Valiliği'nde yine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu an için yapılan araştırmalarda olumsuz bir durumun olmadığı yönünde. Ama tabii ki yine de denetlemeler devam ediyor. Umarım da herhangi bir sorun olmaz ama tabii ki en önemli hasar insanın psikolojisinde, ruhunda büyük bir paniğe sebep olmasında, haklı olarak tabii çünkü yaşanan o acı durumlardan sonra. Ama tabii ki dediğimiz gibi özellikle çocuklarımız için en sakin olmamız gereken an bu anlar, tedbirli olmamız sadece o bölgemiz için değil, her bölgemiz için. Çünkü deprem ülkesiyiz ne yazık ki. Bu gerçekte yaşamak da, yaşamak demek tedbirli olmak demek. Bir kere daha Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah 9'da 5.6 büyüklüğündeki depremi hisseden Kahramanmaraş'ta, Elazığ'da, birçok ilimizde, bölgemizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Şarkı.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandı.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

Evet sevgili yanaş, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük burada sonuna gelirken aramıza katılan, bizi hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Tekrar depremi hisseden bütün dinleyicilerimize, bütün vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun dileklerimizi de ulaştıralım. Allah beterinden korusun. Sakinlik en önemlisi şu zamanda, özellikle çocuklarımız için, sevdiklerimiz için. Umarım da herhangi bir sorun olmaz bundan sonrasında da. Tekrar geçmiş olsun. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırsan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle olacak. Umarım günümüz bundan sonrası için güzel haberlerle geçer. Kısa

zamanınızı da keşfederiniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 9'da Uğur'la Işın'da buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne hep beraber saatler sabah 7 gösterdiğinde merhaba demek adına Uğur'la Güne merhaba da sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonu

0: yaptı. Şirket, geleneksel arama motorunu yapay zeka asistanı Gemini'yi ve diğer hizmetlerini yapay zeka çağının gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

mikrofon gönlünüzün dostu Füsun'da. Öncelikle çok geçmiş olsun diyerek yayına başlamak istiyorum. Evet, Malatya'da ve çevre illerde hissedilen 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gönlümün

Dostları tam da böyle ben de hazırlığımı yaparken odada telefonuma da düştü. Kilometreyi görünce zaten artık ben ezberledim nerede ne olduğunu. Ah dedim, ah Malatya tarafı o civarlar, Maraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır. Buradan mesajlar geldi. Biz de hemen sosyal medyadan ve yayından dostlarımıza sorduk. İnşallah iyisiniz dostlar. Sizleri merak ediyoruz. 500-588-30-0. Fakat yayına başlayana kadar uzman görüşlerini dinledim. Hani yüreğinize su serpmek istiyorum. Şimdi ana bir kere hat, hani o kırıldı, ana fay kırıldı. Hani bundan sonrasında çok büyük bir depremin olmayacağıma bazen arada işte böyle küçük faylar, küçük minik böyle enerji akımları olabilir. O yüzden de aralarda böyle fayların da minik minik kırılabileceği söyleniyor. Ama yine de her şeye rağmen duamızdasınız, kalbimizdesiniz, buradayız, yayındayız. Şu an o korkuyu çok net böyle hissedebiliyoruz. Buradan yanınızdayız. Geçmiş olsun diyorum. Ben yine uzmanlardan aldığım tüm görüşleri sizlerle paylaşacağım. Allah'ım hepinizi korusun.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya

Yapmak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: sahiller.
1: Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra insan çok daha farklı yaşıyor. Bu depremleri gönlümün dostları insanız, kolay değil. Ama söyleyebileceğim bir şey, şu an evet birçok ilde, mesela Elazığ'da da hissedilmiş, Sivas'ta da hissedilmiş, Adıyaman, Gaziantep, Maraş, Şanlıurfa, Kayseri, hani söylemediğim başka iller var mı? Oradan mesajlaşıyoruz dinleyicilerimize, gelen mesajlarda yanınızdayız. Sadece hani uzmanların, birkaç uzmanı ben dinledim. Ana fay hattı kırıldığı için orada aralarda tabii ki böyle bu tarz, bu şiddette ama bunun daha üstünde olmayacağını söylüyorlar. Zaten şu an bakıldığında afete dirençli olarak orada ve birçok deprem bölgesinde, daha önce 6 Şubat'ta yaşanan illerde afete dirençli olarak da bir şehirler inşa ediliyor tekrardan, yeniden. Şimdi diyorum ki çoluğunuza çocuğunuza bir sarılın. Çünkü çocuklar korkmuş, okulda kıyamam onlara. Herkes sarılsın. Doğayla, sevgiyle bugünü geride bırakalım. Rabbim yar yardımcınız olsun.

radyolarını yeni açan dostlarım için bir kez daha söyleyelim. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde 9 civarında bir deprem meydana geldi. Okullar şu an tatil oldu ve tabii ki sadece Malatya değil, çevre illerde de hissedildi bu deprem. Gönlümün dostları, bugün hepimiz aynı korkuyu tabii her deprem zamanında hissediyoruz. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm illere dostlarıma bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ama böylesi durumlarda ne olur? Panik değil, daha dikkatli, daha dayanışma zamanı. Biz buradayız, yanınızdayız. Korku çok normal. Bakın ben Marmara depreminden beri, 99 yılından beri, ki benim için bir travmaydı, öyle böyle değil, bulunduğumuz yerden dolayı da yaşadığımız, böyle ara ara aralıklı hep deprem oluyor diye kalkıyorum ve hala o korku bende devam ediyor. İşte burada korkunun yanında kontrollü olmak çok önemli dostlar. Birbirimize iyi geleceğiz. Buradayız, gönül dostunuz yanınızda. 505-188-30-0'dayım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.

İşte böyle zor günler, depremler bize hayatın ne kadar kısa ve sevdiklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Şimdi sosyal medyada baktım, kıyamam ya. Analar nasıl koşuyor, babalar nasıl koşuyor okulların bahçesine çocukları da almak için. Öyle böyle değil. Hani böyle anlar tabii ki insanın, ailenin birbirine daha yakın olmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ama dijital hayatın içinde bazen uzaklaşıyoruz. Ama korku anlarında ya da zor günlerde yine birbirimize sarılıyoruz. Diyorum ki sadece zor günlerde değil, her zaman o dokunuş, o sıcacık dokunuş, o sıcacık bir sarılma, aile sıcaklığı hep olsun be gönlümün dostları. Kıymet bildiğimiz günlerimiz olsun. Hem evlatlarımıza, hem ailemize, hem büyüklerimize, hem dostlarımıza. Tabii ki böyle zamanlarda en büyük güçtür aile olmak. Biz de bir aile değil miyiz? Çok seviyorum sizleri. Gelen mesajlarda hep yanınızdayım yazıyorum. Çünkü korkan dinleyicilerimiz olmuş çok doğal olarak. Buradayız, hep beraber buradayız. Tüm iller, Türkiye'nin dört bir yanı, gurbette olanlar, hepimiz Radyo Turkuaz'dayız, yanınızdayız.

Şimdi sizden gelen mesajlarda bir video vardı. Saadetciğim göndermiş. Saadet, senin şehrin hangisi? Şimdi Antep'ten bir Saadetimiz var. Diğer Saadetimin şehrini merak ettim. Böyle diyor işte, diyor hayat diyor devam ediyor. Bak diyor gönlümün dostu da çok üzülmüş. Sabahleyin tek başımaydım diyor. Çok da böyle korktum diyor. Çocuklar da yoktu yanımda diyor depremden dolayı. Ama bak şimdi diyor yaprak sarıyorum diyor. Çocuklara yemek yapmaya çalışıyorum demiş. Orada sararken, o videoyu gönderirken böyle tabii ki içe bir takıldım. Takılmadım değil. O içini güzel hazırlamışsın, o renkler falan, ne var onun içinde, niye benim içler böyle olmuyor, sarmaların dolmaların diye böyle bakarken bir baktım radyosu açık. Tabii ki radyonun böyle videoyu çekerken radyoyu da gösteriyor. Geçmiş yıllara gittim, yaşım 18, gönlümün dostları. Şimdi annem babam yeni ayrılmışlar böyle, anneciğim 1+1 bir evin içerisinde 3 çocukla ayakta kalmaya çalışıyor. Daha önce hiç çalışmamış, hiç böyle bilmiyor ne yapacağını, ne edeceğini. Tabii rahmetli dedemden bir şekilde böyle bir maaş var. Onunla böyle bir geçinmeye çalışıyoruz. Babamın tabii ki sıkıntılı dönemleri. O zaman ayakta kalmaya çalışıyoruz hep beraber. Ben de operanın böyle hazırlık sınıfındayım. Daha yeni başlamışım. İlk aslında çalışma hayatım 2 sene öncesinde, 16 yaşlarımda falan başladı. Nasıl başladı biliyor musunuz? Mahallenin çocuklarına, dersleri zayıf olanlara yardım ediyordum. Derslerine bayağı öğretmenlik yapıyordum. O zamandan belliymiş benim bu öğretmen havam. Canım hocalarım. Ve gerçekten çok böyle sıkıntılı olan çocukların, ki onların buradan kulakları çınlasın, hala konuşuruz, yazışırız hem anneleriyle hem kendileriyle, takdir teşekkür getirdiğimizi hatırlıyorum. Çok güzel bir işbirliği olmuştu. O zaman kazandım tabii ki de ki minicik paralar, ama anneme destek olmaya çalışıyorum ve daha bunun ötesinde çalışacağımı düşünmüyorum. Çünkü okumam gerekiyor. Ben müzik öğretmeni olacağım. Operadayım ama benim başka bir okula geçmem gerekiyor. Öğretmenlik okuluna da. Ne yapacağım falan derken annem böyle her sabah uyanır uyanmaz o geldi aklıma, Saadet. Siz böyle mutfağınızdan gönderiyorsunuz ya fotoğrafları, videoları. Küçücük bir radyosu var. Açar. Yatana kadar o radyo açık kalırdı. O zamanın tabii ki İstanbul'daki en önemli radyolarından biriydi. Kim bilebilirdi ki ilk ben orada başlayacağım. Ya düşünsenize, bazen şey derdim, anne ya ne kadar çok radyo dinliyorsun. Hani biz okuldan, çalışmaktan öyle radyo falan dinleyemiyorduk o zamanları, ama annemin en büyük can yoldaşıydı. Bakın yani öyle böyle değil. Annem terapi gibi hem mutfakta yemeğini yaparken hem de aynı zamanda işlerini yaparken o radyonun sesi ona terapi gibi geliyordu. Onu güçlendiriyordu. Şimdi o günlere gittim ve karşımda aynı manzara ya. Anacığımın o mutfakta radyosunu dinlerken, yemeğini yaparken, dertlenirken, bazen biz görmeden ağlarken, bazen kendi kendine konuşurken bir radyonun yanında olması. O kadar böyle duygulandım ki gönlümün dostları. Öyle böyle değil. İyi ki var ya. Ben sonrasında düşünebiliyor musunuz, hiç radyo yok aklımda. Ben okuyorum, öğretmen olacağım, müzik öğretmeni olacağım, Anadolu'ya gideceğim, o çocukların kalplerine dokunacağım. Aslında belki de okuduğum hani şey bir bahane olacak, sadece yanlarında olmak için, insana değer vermek için, insana dokunmak için, özellikle çocuklar, bakın küçük çocuklar, onların yanında olmak çok istiyordum. Ama demek ki benim mikrofonda daha geniş kitlelere seslenmem gerekiyormuş. Onların sesi olmam gerekiyormuş. Radyonuz hep olsun, hep açık olsun.

0: tek doğasında var. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Deniz Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın kızıl elmasıdır dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ve Ukrayna'da savaşların sürdüğü, küresel güç ilişkilerinde ve jeopolitik dengelerde değişimlerin olduğu bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Çin'e gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber vatanda milli egemenliği hedef alan kara propaganda ve psikolojik harekat girişimlerine geçit verilmeyeceğini belirterek, FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini bildirdi. ABD'de yapay zeka şirketleri ve veri merkezlerine yönelik tepkiler giderek büyüyor. Yüksek enerji tüketimi, artan elektrik

Evet, yeni saatimiz başladı gönlümün dostları. Ben biraz böyle itiraflarda ve duygusal bir itirafta bulundum az evvel. Canımsınız, buradayım, yanınızdayım. Bir kez daha yeni saat başlarken Manatya'da hissedilen deprem nedeniyle tüm dinleyicilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir sıkıntı yok, Allah'a şükürler olsun, ama tabii ki o korku bizim yanımızda. Panik yapmamız da çok doğal, ama riskli binalardan uzak durarak, tabii ki evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize sarılarak daha dikkatli bir şekilde doğayla, sevgiyle hayata devam etmek zorundayız gönlümün dostları. Biz de yanınızdayız. Ben buradayım, bir saat boyunca sizleri hiçbir yere bırakmıyorum.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

artan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Şimdi dostlar, çocuklarımızla ilgili çok güzel böyle bir makale okudum. Ramazan Şimşek Kuz biraz böyle bir psikolog. Kendisi efendim özellikle çocuklarla ilgili Ramazan Saygın Şimşek diye tabii ki geçiyor. Orada böyle bir rumuz okuduğum için belki de klinik psikolog yanlış anlaşılmasın rumuzunu göndermiş oldum. Şöyle bir durum var. Çocuğunuz sürekli aynı kıyafetimi giymek istiyor. Ya da belli yemekleri mesela pırasanın kokusuna falan dayanamayıp asla ağzına sürmüyor mu? Ya da okuldaki bir kokudan dolayı ortama girmemek için direniyor mu? Birçok anne baba haklı olarak bunu naz, kapris, takıntı, şımarıklık ya da zannedebilir. Ama bu durum aslında sandığımızdan çok daha farklıymış görünümün dostları. Özellikle yüksek IQ'lu çocuklarda ve özellikle kız çocuklarında istisnasız karşılaşılan bir durummuş. Buna ne deniyormuş biliyor musunuz? Aşırı duyusal hassasiyet deniliyormuş. Bakın çok önemli. Yani bizim 11'in hissettiğimiz bir belki de peynir kokusu o çocuk için 21'in keskinliğinde algılanıyormuş. İşte bu bir bozukluk ya da hastalık değil. Sadece yönetilmesi ve anlaşılması gereken derin bir hassasiyetmiş. Peki ne yapılması gerekiyor? Ailenin kesinlikle inatlaşmaması gerekiyor. Bu durumlarda kavga etmemesi gerekiyor. Çünkü ısrar tam tersi bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz diyor. O yüzden de mesela yemeklerin dokusunu adım adım keyifli bir sunumla ya da yavaşça alıştırabilirsiniz. Ya da sevdiği bir koku olabilir yanında. İşte bulunduğu ortamlara girdiğinde o kokuyu bir kolonya gibi olabilir, başka bir şey olabilir. Eline sıkabilir. Oradaki şeyi dağıtabilir. Belki de o rahatsız olduğu şeyleri dağıtabilir diyor. Bakın ne kadar enteresan değil mi? Vardır belki sizin de çocuklarınızın arasında böyle tahammül edemediği tatlar, kokular, dokular. Böyle bir hassasiyeti de olabilir. Ben biliyorum bazı çocuklar yüksek sesli yerlerde durmak istemiyorlar mesela. Kreşleri falan düşünün, anaokullarını düşünün. Oralarda çok fazla ses oluyor. Çocuk belki böyle duymak istemediği için oraya gitmek istemiyor olabilir. Yani çok böyle dikkatli bir şekilde o çocuğu anlamak gerekiyor. Şimdi bir anonsum olacak ama bana demiş ki Cihan hocam bana önce bir bilgi verir misiniz demiş. Tabii diyorum, öyleyse birazdan hocam. Ben önden bir bilgiyi gönderiyorum, şimdi birazdan diyorum.

Şimdi biraz mesajlarınıza bakmak istiyorum. 500-588-30-0'da buluşuyoruz. Ay direğim benim Diyarbakır'dan. Aileyi özlemiş. Samsun'a, Bafra'ya buradan selamlar. İnsan bazen böyle hüzünleniyorsa, yalnız hissediyorsa o ailenin özlemidir. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz diyorum. Polis memuru eşi Arife de selamlarını gönderiyor. Çok seviyor. Ne güzel. Çocukların yanında, eşin yanında. İnşallah sevdiklerin de hani bayram olur mu olmaz mı bilmiyorum. Gidecek misiniz, buluşacak mısınız ama ne olur bir görüntüyle, bir konuşmayla, bir sesle şu dijitali de böyle kullanalım diyorum. Gönlümün güzel dostu. Seda Hanımcığım, Yiğit Beyciğim, şu an biri 27 Eylül'de, bir diğeri de 2027 14 Temmuz'da düğünleri varmış. Mutluluklar diliyoruz. Cihan Müdürümüzden geliyor.

0: senem yıl boyunca hem radyoyu dinleyerek hem benim programı dinleyerek hem de ders çalıştı desem ve bahar dönemi final sınav sonuçları açıklanmış, okumakta olduğum medya ve iletişim bölümünden mezun oluyorum demiş. İşte budur diyorum, günün en güzel haberi oldu. Kısacık bir reklam molası, ardından geliyoruz.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

Serhat Yabancı bir videosu demiş ki deniz yuttuğu her şeyi kusuyorsa demiş samanla bakın. İnsan da demiş aslında yuttuğu her şeyi ya kusuyor sözel olarak ya da demiş içine atıyor. Ya enerji olarak ya alerji oluyor ya egzama oluyor ya migren oluyor o kadar doğru ki. İçine attığı zaman ya baş dönmesi oluyor ya kaşınıyor böyle. Yani yutmamayı öğrenmemiz gerekiyor diyor. Evet deniz gibi konuşmayı, kendimizi ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor diyor. Yani içimize atarsak sonrası zaten belli. Yani konuşursam kavga çıkar diyenlere de konuşursam kavga çıkar. O bir yerde şekillenir ama konuşmazsan da aslında gönlümün dostu. Bu sefer de yıllarca içindeki o kavgalar, yangınlar, yangılar bitmiyor işte. Doğru iletişim kurmak en önemlisi. Siz sabır olun, siz böyle sükunette olun, siz güzel cümleler kullanın, bırakın karşınızdaki ne söylüyorsa söylesin. Hiç takılmamayı öğrendiğin anda hayat değişiyor biliyor musunuz dostlar? Sıradaki şarkı Sibel'cim için gelsin şu an. Bizim evin küçük kızı diyor bak 7,5 aylık oldum maşallah diyorum, hoş geldi yeniden. Bizim en küçük dinleyicilerimiz onlar ama en tatlı. Ben de...

Şimdi bazen sevdikleriniz ya da dostlarınız, arkadaşlarınız hani sizinle dertleşir ya, bazen sadece konuşmak için anlatırlar. Hani çözüm önerisi duymak için değil. Orada bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü dinlemek problem çözmekten daha değerli olabiliyor, biliyor musunuz gönlümün dostları? Yani aktif olarak dinleme, empati, duygusal kapsama ve bir güvenli bağ kurma demiş Adem Güneş. Bakın ne kadar önemli. Çoğu zaman verilen tavsiyelerden daha derin bir etki bırakıyor. Bazen böyle yazışıyoruz ya, şey diyorum, ben sadece seni dinlerim, anlat. Hani belki de o an sadece anlatmak istiyor arkadaşım, dostum, dinleyicim. Bazen bir insan konuşurken şunu da ifade etmeye çalışabilir. Yani bir şey, bana akıl falan verme değil de hani beni sadece dinle. Tabii ki senin aklına da ihtiyacım oluyor duygularını anlatmana, ama sadece beni dinle demek ne kadar güzel. Bunu bence ben olsam net karşımdakine söylerim. Hani onun anlamasını belki de beklemeden, onu da böyle yanlışa düşürmeden, üzmeden, kırmadan bugün bir şeyler anlatacağım sana. Sadece beni dinler misin? Hiçbir şey söyleme demek bile o kadar güzel ki aranızdaki iletişim çok daha rahat geçebilir böylesi durumlarda. İşte insanın ne demek istediğini, ne hissettiğini, ne istediğini bilmesi kadar güzel bir şey yok diyorum. Ne yapalım, ne çalalım? Şöyle biraz yine eskilere mi gitsek acaba? Şöyle bakıyorum. Listemi tamamen değiştirdim az evvel yanlış bir yere basarak. Oluyor, ben heyecanlı bir yay. İsterseniz bir Pamela diyelim, biraz fırtınalar diyelim gönlümün dostları. Yağmur yağıyor İstanbul'da bu arada, söyleyeyim. Bizim bulunduğumuz yerde Eyüp Sultan'da şu an yağmur yağıyor. Sizde durum nedir? Meltem'cim hoş geldin canım benim. Kayseri'ye selamlar. Aynı zamanda Supiye'yi görüyorum, bel kısmı görüyorum. Osman şu an çok uzaklarda Avusturya'dan bizi dinliyordu. Onun için de gelsin, bir başsağlığı da dileyeceğim. Çok yakın zamanda amcasını kaybetmiş canım benim, dualardayız. Osman, sevgili Osman'a da armağan olsun, çok uzaklarda bizi dinliyor. Aysun'um, Kamilem, Lütfiye Elazığ'dan geldi. Ayfer'imiz bizimle birlikte. Mehmet Beyciğim siz de hoş geldiniz.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin

0: ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Evet, bütün dünyayı şu an dolaştık. Her şeyden bilgilendik. Neredeyse. Ve şimdi artık veda etme vakti geldi. Birazdan sevgili Hilal mikrofon başında olacak. Gitmeden diyorum ki düşebiliriz. Yanlışlar yapabiliriz, başarısız olabiliriz, acımasızca eleştirilebiliriz, haksız yere suçlanabiliriz, aldatılabiliriz, sonra parasız kalabiliriz, işsiz olabiliriz, bazen çok yalnız hissederiz. Bizi menfaati için sevebilir bazı çok sevdiğimiz insanlar, arkamızdan iş de çevirebilir ama bu değersiz olduğumuzu bakın göstermez dostlar. Değerli olmak için, değerli hissetmek için bir koşula da gerek yok diyorum. Ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın, yaşadıkları nasıl baş ederseniz edin, hiçbir koşul ve durum sizin değerinizi değiştirmeyecek. İşte bunu da buraya bırakıyorum. Sevgili Serhat Yapancı'nın kitabında vardı. Öyle yavaş yavaş gidiyorum ve programın son şarkısını kimlere göndereceğim? Sessiz sessiz beni dinleyen dostlarıma. Ebru'cum şu an yakalamış Sapanca'dan canım benim. Bir taneciğim evde kahvaltı ediyormuş eşi Çağlar ve oğlu Gökalp'le birlikte. Seni görmek çok iyi geldi 2 hafta öncesinde. Hatta 1 hafta mıydı? Ne kadar zaman çabuk geçti Ebru. Canım canım senin için gelsin oradaki dostlara armağan ediyorum. Kızlara lütfen selam diyorum. Aynı zamanda tabii ki gün boyunca bizi dinlemekte olan her dinleyicime çok güzel bir gün diliyorum. Program başında korkarak başladık, dualarla başladık. Malatya'm, canım Malatya'm, baba toprağım ve çevre iller bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Yanınızdayız, buradayız. Unutmayın diyorum.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Deniz Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, refahın, kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. 5 kente kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi final maçı için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Google, internet arama alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. Şirket, geleneksel arama motorunu yapay zeka asistanı Gemini'yi ve diğer hizmetlerini yapay zeka çağının gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

saatimiz 12.05. Sohbet etmeyi bitirmemiş, güzel arkadaşlıklarını devam ettiren, birbirine olacak günaydın deyip iyi geceler yazabilen tüm dost, arkadaş, eş, sevgili, birbirini seven herkese selamlar. Ben böyle hayattan uzaklaştım, etrafımda insan istemiyorum diyenler, yalnızlık Allah'a mahsus diye altını çizip hatırlatalım. Tabii ki yalnız hissettiğinizde, mutlu olduğunuz zamanlarınız varsa ne mutlu sizlere. Ama onun dışında hepimizin insana, dosta, bizi seven, güvendiğimiz herkese ihtiyacı var. İki dertleşmenin, bir kahvenin 40 yıl hatırı var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Programda ne var ne yok az sonra. Ben Hilal Özgani.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bayram şıtlığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

bir kez daha merhaba hepinize. Güzel bir gün olsun böyle, şanlı bir gün olsun. Size bugün imzasını atsın, o çok beklediğiniz haberler gelsin. Şifa bekleyenler şifa bulsun, iş arayanlar iş bulsun. Sevgilisiyle barışmak isteyenler, eğer hayırlısıysa onlarla böyle en

0: minicik bir ara veriyoruz. Saniyeler sürecek, sonra buradayız. Seviyorum seni zalim.
1: Bir reklam. Arabanı arabamla takoma. Değerinde cinsat.

Arkadaşlar gün güzel geçsin, iyi olsun. Bir yandan da deprem ve depremden etkilenen dinleyicilerimizin mesajlarıyla çok yakından ilgileniyorum. Yazanlar çok fazla, yazmak isteyenler de 0505-188-30-0 ile bana bir ulaşsın. İşte Hilal'cim korktuk, ay Hilal'cim öyle oldu böyle oldu, şöyle sallandık yazanlar var. Ben de şimdi ortalığı panik havasına çevirmemek için doğal olarak evlerine giremiyor yine insanlar. Çünkü Elazığ'da çok etkilendi, Malatya'da çok etkilendi. Zaten sonra önce bir Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu dendi. Allah dedim. Sonra Malatya oldu merkez olarak. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu açıklandı. Depremin derinliği 4.4 kilometre olarak açıklandı Kandilli'den. Deprem anları bir de yansıdı mı? İzledik mi? İzlerken korktuk ama zaten büyük bir deprem yaşayan o illerimiz yine aynı acıyla sarsıldı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre önce, yani bir dakika önce Android telefonlar uyarı bildirimi göndermiş. Bu çok konuşuluyor. Onu söyleyelim. Twitter'da, yani eski adıyla Twitter, şimdi X'te bot hesaplar silinmiş. Ya sen gidin. Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Onun da haberini verelim. Ay çocuklar nasıl korkmuştur, kıyamam ya. Tunceli'ye geçeceğim. Yine gözlerim dolu dolu yapan haberlerden biri. Bir anne ayı yavrusunu yol kenarında emzirirken görüntüleniyor. Anne olmak işte.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Kediler de anne, köpüşler de anne, ne olur. Bize zarar vermeyen her canlıya onların da bu dünyada yaşam hakkı olduğunu hatırlatalım bir kez daha.

karşı apartmanınıza bakın, yan apartmanınıza bakın. İki tane balkon, altlı üstlü. Biri balkonda çiçekler ekmiş, değil mi? Çok tatlı sandalyelerle renklendirmiş. Bir kahve köşesi yapmış. Üst balkona bak. Bir tane plastik sandalye atmış. Çöpler var yanda kenarda. Yani o öyle yaşamayı tercih etmiş. Alt bak balkonda yemyeşil çiçeklerle süslü bir yer haline getirmiş. Demiş ki ben bu balkondan keyif alacağım. Ya hayat böyle bir şey. Mucizelerini bekleyin. Lütfen kendinizi sevin.

0: Arslan.
1: Nasılsınız, yazın bakalım bana. 0505 188 30 00'dayım. Bugün böyle biraz moral motivasyon, çünkü yurdumun insanları dört bir yana dağıldı. Çocuklarına yetişmeye çalıştı, Malatya'daki okula yetişmeye çalıştı. Çocuğum korktu dedi, kendi korktu. Yani ah be arkadaşlar ya, hayat işte. Uğur İzmir'den, Lütfiye Elazığ'dan, şarkı benden sana diyor. Elvan'ım Almanya'dan, kuzum yazıp kalpler göndermiş. Samimiyet çılgınları ya.

insan bazıları için şey diyoruz ya, ne kadar sessiz birisi ya, nasıl bu kadar sessiz olabiliyor, ay ne kadar ağırbaşlı. Ben ona şuradan bakmaya başladım. Belki de onu gerektiği gibi kimse dinlemedi, o da sessizliği seçti.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Antalya'da bir çiğ köftecinin dükkanına astığı yazı sosyal medyada gündem olmuş. Kıyamam ya. Çok samimi ama üzücü. Diyor ki camını asmış kapısına. Psikolojik olarak şu an kendimizi iyi hissetmiyoruz. Bu yüzden bugünlük kapalıyız. Yarın tekrar değerlendireceğiz. Lütfen bu süreçte rahatsız etmeyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz demişler. Altına da bildiğiniz şey basılmış. Yani resmi imzalar, kaşeler. Bu bir film olsaydı acaba içeridekilere ne oldu diye düşünürdük. Dünya öyle bir halde çünkü. Fiziki gram altın 6500 lira civarında işlem görüyor. Altın 5 ayda yaklaşık 1450 lira değer kaybettiği konuşuluyor. Ay, çok ya. Çok olmuş.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezi 7 ilde eş zamanlı yapılan Paymix 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu açıkladı. İstanbul bu akşam İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İlk düdük 22'de çalacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının yarın açılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Gençlik Programı kapsamında Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisine 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi yapıldığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Çok güzel yayını hazırlanırken bir konu buldum. Sonra o konuyu çok içselleştirdim. Dedim ki ya dur bakayım, araştırınca daha neler çıkacak. Çünkü bizim devir eksikliklerimizden biri, yani bu devrin eksikliklerinden biri, kendimize saygı duymayı bıraktık ya da hiç öğrenmeyen bir bölüm var. Mesela zorla tutunduğun her şey seni daha çok yıpratıyor, başkalarının gözünde küçültüyor falan. Sana bir konu anlatılmıyor, seni dışarıda bırakıyorsa bir grup insan, sormayacaksın. Geç çağrılıyorsan gitmeyeceksin. Planlara dahil edilmiyorsan yoluna bakacaksın. Sürekli sen başlatıyorsan bir adım geri çekileceksin. Değersiz hissediyorsan kendine sınır koyacaksın. Bak kendini sen doğru yerlerde tut, ne kadar değişecek hayatın. Ne bileyim, cevapsız kalıyorsan yazmayı bırak. Sürekli açıklama yapıyorsan susmayı öğren, değil mi? Bunlar bence kendine öz saygıda çok önemli şeyler, ama yok, bizde onlar yok. Yani değişik bir devirdeyiz. Mesaj alamıyorsun, o WhatsApp denen illet var ya. Mesaj alamıyorsun, bir daha yazıyorsun. Ay okundu ama herhalde işi var. Ya olur mu öyle şey? Bir insanın önceliğiysen sen, okuduğu mesaja cevap yazmıyorsa, ne kadar işi olursa olsun, iki eli kanda olsa, seni önemsiyorsa yazar mı yazmaz mı? Ya bir uzaktan dön bak, bir öz saygı konusunda kendini bir eleştir. Yani sürekli kendini açıklıyorsun birilerine. Ya sen bir sus. Sen sürekli kendini açıklıyorsan zaten onlar senin puanını vermiş. Onlara sen ne kadar açıklama yaparsan yap, onların gözündeki seni düzeltemeyeceksin. Ya ne bileyim, sürekli bir arkadaş grubuna dahil olmaya çalışıyorsundur. Hep sen başlatırsın. Hadi şurada buluşalım. Ay orada buluşalım. Onlar zaten senden önce 500 kez buluşmuş. Demek ki sen onlara uygun biri değilsin. Ya da seninle alakalı iyi düşünmüyorlar. Ya da seni yanlış anladılar. Sen bir zamana yay. En başı çekme, bir adım geri çekil. Bir gün mutlaka hak adalet yerini bulur ve sana ihtiyacı oldukları bir dönem gelir. Seni ne kadar yanlış anladıklarını onlar da anlarlar. Ne bileyim, konulara böyle bakmakta fayda var. UEFA başkanından bahsetmiştim az önce. Konu futbol olabilir, hanımlar ilginizi çekiyor ya da çekmiyor, ama bir gurur meselesi olduğunu düşünüyorum. Koskoca UEFA başkanı diyor ki, dünyada çok az takımın Türkiye kadar yetenekli bir orta sahaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler. Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği diye bir açıklama yapıyor. Benim tüyler diken diken. Hem önümüzde Dünya Kupası olunca sabah 5'teki maçlara ben sizi bir gün önceden hazırlayacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar saatlerinizi kurun. Sabah 5, 6, 7 hiç fark etmez. Biz o maçları Dünya Kupası'nda izleyeceğiz, kendi maçlarımızı. Zaten 2-3 maç mı ne? Eğer kazanırsak, iyi gidersek devam edecek. O yüzden dualarımıza ihtiyacı var bizim çocukların. Onları yalnız bırakmamayı ben temenni ediyorum ve sizi bu konuda hiç rahat bırakmayacağım. Peki o zaman, çok güzel bir şarkı daha var. Buray söylemiş. Eski bir şarkı. Bakar mısınız?

GTS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı

0: fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular. Bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular. Bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Hayat bu bizi nereye götürür bilinmez ama bu da benim hayatımın kaçıncı kez örneklerinden biri. Kaç kere duydum böyle mevzu biliyor musunuz? Bursa'da 6 yıl önce beyin kanaması geçirmesi sonucu yatağa mahkum olan vatandaşa 17 yıl boyunca boşandığı eski eşi bakıyor. Hala da bakmaya devam ediyor. Rabbim şifasını versin ama

0: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Hemen ardından yine buluşacağız. Saatimiz 13.30. Hem haberler, hem sohbet, hem mesajlar.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Evde olan yazıyor. Baktık tabii, herkes birbirinin arkasından konuşup yüz yüze gelince can ciğer oluyor yani. Var öyle şeyler. Yavaşça aralardan çekilmek lazım sanki. Kimse kusura bakmasın, değil mi? Sıkma.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: isim dinliyor mu acaba ya? Ben ona bir şarkı göndereyim. Çok nadir, yılda bir kere dinler. Bana da kıymetli geliyor işte, yılda bir kere dinliyor ya. Öpüyorum güzel çocuğumun yanaklarında. Saatimiz 13.48, bana ayrılan sürenin sonundayız. Kısa bir ara, sonra DNR'ın sizin için seçtiği bir şarkı. Sonra canımız Utku kardeşimiz gelecek istekler programıyla. Mesaj yazdınız ama bugün günü konuları değil, haber başlıkları çok ön plandaydı. Bir kez daha geçmiş olsun Malatya diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Hoşçakalın.
1: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera, güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır?

0: seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: Açelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Deniz Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan PMX 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO kararıyla Almanya'nın Patriot sistemini Türkiye'ye göndereceğini açıkladı. Sistem yaklaşık 6 ay süreyle görev yapacak. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre %84,7 artarak 423.793'e yükseldi. Hibrit otomobillere yoğun ilgi gösteriliyor. Hibrit otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı 2025'te %4 iken geçen ay itibarıyla %4,5 oldu. 8. Etno Spor Kültür Festivali 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler festival alanında yer alacak. 5 kente kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Şükür kavuşturana ben geldim dostlar. Her gün yeni bir şans getirsin. Bugün gönlümüzden neler geçiyorsa, en güzel olan, en güzel dilediğiniz ne varsa sizleri bulsun. Utku ile istekler başladı. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına bugün saatler 17'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakın. Hayatımızda kırgınlıkları değil, güzel anıları büyüttüğümüz bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Varsa bir problem, az önce söylediğim gibi çayınızı kahvenizi hazırlayın. Şöyle bir herkes, eğer ki ortam mekan müsaitse çayını kahvesini hazırlasın. Şöyle bir gökyüzüne baksın. Her şey geçiyor ama insanın umutları kalıyor. İnsanın beklentileri kalıyor. O zaman beklentilerimizin karşılık bulacağı güzel bir gün olsun. Ne güzel konuştum değil mi? Arkadaşlar camın etrafından bana bakıyorlar. Size bakınca böyle bir ilham geldi bana da. Evet, program başlıyor. Bakalım nerelerdesiniz? Öncelikle bir mesaj hattımızı hatırlatalım sizlere. Mesaj hattı devrede. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum. Şöyle bir hazırsanız WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyorum. 505 188 30 çift 0. 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının adını ve sevdiklerinize duygularınızı bana buradan aktarın.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartman

0: 5G fırsatını kaçırmayın. Telsel gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

güzel değil mi? Bir fincan kahve veyahut da bir bardak çay. Güzel bir şarkı. Bir de huzur olduktan sonra bizden iyisi, bizden mutlusu yok, öyle değil mi? İyi düşünelim, güzel yaşayalım. Her zaman sevgiyle bakalım, güzelliklerle bakalım. Umudumuz bu olsun. Bugün güzellikler yol alsın hayatımızda. Tülay ve Sibel'le başlayalım. İyi yayınlar İzmir'den. Sadık, çok teşekkürler, sağ olasın. Muhsin Rize'den dinliyor bizi, Muhsin Ekşioğlu. Rize'den selam ediyorum. Ülkemizin hiçbir yerine tekrar olmasını istemediğimiz demiş. Deprem gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması. Ama deprem kuşağında yaşıyoruz. O yüzden de depremle yaşamaya alışmamız lazım. Biliyorsunuz deprem değil, binalar öldürüyor. O yüzden de lütfen herkes oturduğu binayı bir kontrol ettirsin. Sizlerden ricam bu. Bir de devletin yapmış olduğu çok güzel bir katkı var. Yarısı bizden kampanyası. Bu yıl sonuna kadar galiba devam ediyor bildiğim kadarıyla. Lütfen oturduğunuz yapıları kontrol ettirin. Çok rica ediyorum sizden. Kardeşim merhabalar diyor. Efe hoş bulduk, sağ olasın. Sen de hoş geldin. Kevser iyi yayınlar. Size de geçmiş olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Melis biz de buradayız diyor. İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan. Melek, Nagihan, Ümmü, Ayşe, Özcan Büyük. Bir keyifle dinliyoruz siz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Hatice, o da bizi dinliyor. Senin de her şey gönlünce olsun kardeşim. Hülya Hanım İzmir'den dinliyor. Türk kahvesi ve sodasıyla eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan. Peki. Devam ediyoruz. Sevgili Elvan, can dost. O da şu anda beni dinliyor. Elvan için ve sevdiklerin armağanım olsun. Bu güzel şarkımız. 505-188-30-0.

Ediyoruz. Zehra Kahramanmaraş'tan kızım Ayşe Reyhan'ımla beraber ev temizliği yapıyoruz. Sizden bir şarkı rica ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Gülten Aksoy kahve eşliğinde manevi annem Meryem'le beraber dinliyoruz. Müziğin en güzel haliyle buluştuğumuz bu yayında demiş. Eyvallah, sağ olun. Size de güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Barış Manço isteği var. İlerleyen dakikaları bekleyin. Merhabalar, şarkılardan fal tutuyorum demiş Gül Nihal Hanım. Bizden de sizlere sevgiler. Bayrampaşa'dan Aynur, şu anda yemek yapıyorum ve sizi dinliyorum diyor Aynur Hanım için ve şu anda bizlere kulak veren bütün dostlar için. Gülsüm Adana'dan sarma yapacağım diyor. Hadi bakalım, ellerinize sağlık şimdiden. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da okuyacağım, onları da dile getireceğim. Bakalım şu anda nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Ufak bir yoklamayla şöyle bir herkes yerine mi bir kontrol edelim, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz. Çok severim bu şarkıyı. Günün bu saatinde gönlümden geçti. Dinleyelim. Ardından devam edeceğiz.

0: sürdürmeyen teknoloji.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net. Pilot garaj shop'a
3: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınız

%50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Ben bilirim. Devam ediyoruz. 14.35 oldu saatler. Devam ediyoruz. Rahmetle anıyoruz güzel üstadı Barış abimizi. Fatma Yozgat'tan sevgilerle selam olsun size. Gül geçmiş olsun bir kez daha Malatya halkına. Gerçekten deprem kendisini unutturmuyor. Öyle değil mi? Lütfen herkes evine, yaşadığı yere çok dikkat etsin. Merhabaları yayınlar. Almanya Stuttgart'tan sevgili Akif. O da bizi dinliyor. Aslen Nevşehirliyim diyor Akif Şener. Sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle Şener ailesi için. İnanır mısınız? Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağılmış diyor. Bir soyumuz var bizim. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Yani büyük aile olmak gerçekten çok zor. Ama bir o kadar da güzel. Gerçek olan nedir? Gerçek olan onları bir araya toplayabilmektir. Bir atadır, bir büyüktür. Öyle değil mi? Bülent Bahri, güneşli bir New York sabahından dostlara selam olsun diyor. Size de günaydın diyorum. Merhabalar, adım Yulia. Antalya'da Güzelova Mahallesi'nde oturuyorum ve şu anda evde temizlik yaparken dinliyorum sizi. Herkese selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Aslıhan Şanal, Beypazarı baklavası yapıyoruz. Emine Esra Bahar, selam olsun sizi dinliyoruz demişler. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Devam edelim. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde ve neler yapıyorsunuz? Kısa kısa isim ve şehir yazıp bana ulaşabilirsiniz.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Biraz da diğer sayfa mesajlarımıza bir göz atalım. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Nilgün, bütün Turkuaz ailesine keyifli vakitler diliyorum. İskenderun'a selam olsun. Dilek Askan, teşekkürler. Dilek için ve sevdikleri için. Ümit Silivri'den dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine. Nermin, sana ve bütün sevdiklerin için. Nora Arslan, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgiler, selamlar olsun size de. Ayrıca Sakarya'dan dinliyorum sizi. Erzurum'a mesaj göndermek istiyorum. Şu anda sizi dinliyorlar.

0: bir tanecik arkadaşım Esra Nur ve şu anda iş yapıyor diyor, kendisine kolay gelsin demek istiyorum. Sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Asuman. Asuman için ve şu anda Erzurum ve Sakarya'da bizlere kulak veren bütün dostlar için bir şarkı hazırladım. Aleyküm selam Afyonkarahisar'dan Adıyamanlı Hacı, Hacı Gültekin ben de buradayım diyor. İyi ki oradasın Hacı, selam olsun sana da. Merhabalar Necmiye Hanım, ilk defa yazıyorum size demiş. Mesajımı okursanız sevinirim. Siz de aramıza hoş geldiniz o zaman. Size de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Necmiye ablamıza ve bütün sevdiklerine de armağanımdır, dinleteceğim şarkı. Merve, abicim nasılsın diyor. Canım kocam Ferhat için bir şarkı rica edebilir miyim diyor. Onu çok seviyorum. Sevgili Merve kardeşime ve Ferhat kardeşime de benden sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.
1: Allah!

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hepelim, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı ev

0: çak diye internet, tak diye evinizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni

0: araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Reklam. Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

bu saati de artık yavaş yavaş toparlayacağız. Bakalım kimler var. Keyifli yayınlar diliyorum. Sizi dinliyoruz demiş sevgili Raci Bey. Onlar da şu anda yolda seyir halinde bize kulak veren dostlarımızdan. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Merhabalar, ben de buradayım diyor. Sevgili Şener Bey, memleketim Karadeniz Ereğli'ye gelsin diyor. Fransa'dan sevgili Şener Bey'e ve bütün sevgili...

Senin armağanımdır. İzmir Çeşme Altı'ndan Arzu, ben de sizi dinleyerek sahilde yürüyüş yapıyorum diyor. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edelim. İzmir'de açık güzel bir hava var galiba gördüğüm kadarıyla. Hani İstanbul'daki gibi gri bir hava yok orada. Hamdi'ye yağmurlu bir kurşunlu gününden selamlar Utku Beyciğim diyor. Dinlemedeyiz sizi. Bu havaya uygun bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Hamdi için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Onlar da bizi kurşunla dinleyen dostlar. Engin Beştaş, yağışlı bir Sancaktepe'den selam olsun size de. Melek Mosso çalabilir misiniz demiş. İkinci saatimizin içerisinde inşallah diyeyim. Selam olsun size de. Güzel bir şarkım var. Öner, kardeşim kolay gelsin. Adana'dan ben. Öner Toplar. Sıradaki şarkı sana ve bütün kargoda çalışan arkadaşlara armağan olsun. Merve ve Ferhat, onlar da bizi dinliyorlar. Yetişemedim diyor abi, bir daha okur musun? Tabii ki. Sizlere de benden sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. İsviçre'den memleketim Kayseri'ye dönüş yaptık bugün diyor. Canım ablam da dönüş yaptı ve canım babamın yanına geldik diyor. Babam için bir şarkı demiş Sevda Hanım. Gözünüz aydın. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden dinliyor bizi. 505 188 30 00.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan Paymix 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı NATO kararıyla Almanya'nın Patriot sistemini Türkiye'ye göndereceğini açıkladı. Sistem yaklaşık 6 ay süreyle görev yapacak. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi final maçı için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Google, internet arama alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. Şirket, geleneksel arama motorunu yapay zeka asistanı Gemini'yi ve diğer hizmetlerini yapay zeka çağının gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz

05.06 oldu saatler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Bir kez daha selam olsun sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara. Yüreğinde umudu biriktirenlere. Sizlerden bir ricam var. Kalbinize iyi gelen insanlardan asla vazgeçmeyin. Çünkü onlar sizin belki de ilacınız, belki de şifanız. Şanlıurfa'dan, öğretmen servisimizden selamlar. Gözeller Köyü'nden Gülcan, Aynur Sel, Lütfiye, Gülşah, Şifa, Ceren, Yaren ve orada dinleyen bütün dostlarımıza, bütün öğretmenlerimize sevgiler, selamlar olsun. Müyesser Sakarya'dan hep sizinleyim diyor. Şimdiden hayırlı bayramlar dileğinde bulunmuşlar, teşekkürler. Sivas'tan Murat, ben Batman'daki çok sevdiğim ömrüm için, kudret için sizden bir şarkı bekliyorum. Sema Yozgat'tan, Sorgun'dan, kızım ve ben iş yerimde severek dinliyoruz sizi. Şarkılar bir harika demişler. Sizlerin şarkıları bunlar. Tülay İzmir'den biz de demiş sizden bir şarkı bekliyoruz. Tülay ve Sibel, sizlere derman olsun. Cemile İzmir'den, kızımla beraber dinliyoruz sizi ve Kırşehir'de olan eşim için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Hadi dinleyelim şarkımızı. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından şöyle biraz 90'lara gidelim, ne dersiniz?

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Selamlar söylendi ve devam edelim. Selma, o da bizi dinliyor. Bugün benim doğum günüm demiş Selma. Doğum günün kutlu olsun senin de. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bakalım başka kimler var? Muhammed Almanya'dan dinliyor bizi. Muhammed Kayacan. Bütün sarı yerler için bir şarkı dileğinde bulunmuş. Kahramanmaraş'tan selamlar Deniz ben. Serdar Ortaç'tan bir şarkı dinlettim yalnız. Az önce şöyle bir dışarı baktım. Maşallah burada da yağmur başlamış. Yoğun bir şekilde yağıyor hatta. Nurten Gümüşren'de kulağım sizde dinlemedeyiz diyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Siz de iyi ki varsınız. Zeynep Çetindağ. Yağmurlu ve rüzgarlı bir Ankara'dan iyi yayınlar. Sıradaki şarkı da sizler için. İkinci saatte bir Melek Mosso şarkısı rica etsek demişler. Peki birazdan dinleteceğim o zaman. Ama ondan önce başka bir şarkım var. Merhabalar, ben servisçi Musa Çiftçi. Bugün de her zaman olduğu gibi serviste torunum Rümeysa Çiftçi ve diğer öğrencilerle beraber dinliyoruz sizi. Mardin'den sevgiler, selamlar olsun demişler gönderdikleri mesajda. Samsun'dan Buket, güneşli bir Samsun gününden selam olsun. Ebru Gündeş'ten yalnız bir şarkı dinlettim. Hatta o şarkıyla bugün programı açtım. Sana ve sevdiklerine armağan olsun dinleteceğimiz şarkı. Peki, hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.
2: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

da yollar da bir şekilde geçip gidiyor. Değil mi? Bir bakıyorsun geride kocaman bir boşluk kalmış. Kocaman bir yalan kalmış. Devam ediyoruz. Programın bir buçuk saati geride kaldı neredeyse. Bir kez daha yine açanlar için hatırlatmamızı yapalım. Burası Radyo Turkuaz. Ben teşekkür ederim. Pınar öğretmene ve bütün ekibine sevgiler, selamlar. Betül Kahramanmaraş'tan elimde örgüyle beraber ben de sizi dinlemekteyim. Tülay Yılmaz Türk, Giresun'dan Tülay dinlemedeyiz diyor. Tülay için, güzel ailesi için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Özlem abi Diyarbakır'dan ben. Fanatik bir şekilde dinliyoruz sizi. Şu anda öğretmenler odasında turkuaz çalıyor ve her fırsatta da siz varsınız diyor. Keşke müfredatta her ders öğrencilere bir şarkı olsa da turkuaz çalınsın denilse diyor. Yani şimdi artık yavaş yavaş hocam şöyle bir durum var. Miniklerimize bizi dinletebilirsiniz. Hatta sınıftayken yazın gerçekten. Hatta bütün sınıfı yazın diyeceğim de programı yetiştiremeyiz. O yüzden de okulunuza, öğretmenlerimize, oradaki miniklerimize güzel şarkılar dinletebilirim. Merhabalar, iyi yayınlar. İran'dan bütün vatandaşlarıma, dünyanın her bir ülkesinde olan İranlılara selamımı

iletiyorum diyor Feriba. Sevgili dostumuz o da bizim. Kalbimiz sizinle birlikte İran halkı. Çağlayan İzmir'den dinliyor, Çağlayan öğretmen. Bugün evden dinliyorum sizi çünkü rahatsızım diyor. Hastalarımıza acil şifalar. Geçmiş olsun diyelim. Allah şifa versin. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: gündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz. Sakine Gaziantep'ten selamlar. Size de geçmiş olsun. Rabbim felaketten dünyamızı korusun diyor. Özellikle Gazme kursiyerleri için diyor gönderdiği mesajda. Utkucuğum merhabalar. Benim radyom diyor. Çocukluğumdan sevgim eskiye dayanır diyor. Bahçemdeyim, terapi saatimdir diyor. Resim yapıyorum demiş sevgili Pınar. Çok teşekkürler. Size de selam olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. O da güzel bir tablo paylaşmış. Gökyüzünü izleyen kız. Özellikle canım eşim ve ciğerim kardeşim Behzat için gelsin. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun sevgili Pınar Hanım'a ve güzel ailesine. Giresun'dan dinliyoruz sizi demiş. Sevgili

Kemal, sana ve bütün sevdiklerine Merve Sena Denizli'den annem için gelsin diyor. Sizden bir şarkı istiyorum. O zaman bütün annelerimize de sevgiler, selamlar. Yozgat merkezden Pınar, burada diyor sağanak yağış var. Berat Can'dan yaşanmayılan bilinmiyor demiş vedalar. Peki size de armağan olsun. Adem, o da bizi dinliyor. Şanlıurfa Ceylan Pınar'dan Fatih Bey için gelsin. İyi ki varsınız, servisteyiz ve sizi dinliyoruz demişler. Şerife Antalya'dan oğlu Mehmet'le beraber dinliyoruz. Ayşenur, o da Antalya'dan. Minik bir misafirimle boyama yaparken dinliyorum sizi. Biz diyor kız kıza vakit geçirelim dedik. Sıradaki şarkı da sizin için. Battal, işten çıktım eve doğru gidiyorum diyor. Almanya'dan sevgili Battal. Sıradaki şarkı Ela Gözlü için gelsin demişler. Bu şarkı da sizlere armağan olsun.

15.43 oldu saatler. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. En güzel mesajlar yine her zaman olduğu gibi yüreklere, gönüllere ulaşsın o zaman. Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. Selam olsun size. Merhabalar yeniden sevgili Özer Koç. Muradiye Denizli'den kızlarını dinliyoruz sizi. Sizlere ve güzel ailenize armağanım olsun. Veli, sesli bir mesaj göndermişsin, yalnız yazılı olarak gönderirsen okuyacağım sevgili Veli Bey'e ve bütün sevdikleri için. Mersin Erkek Öğrenci Yurdu'ndan selamlar. Mersin'den Ankara'ya gelsin diyor. Bir de öğrencilerimize diyor Pelin Hanım göndermiş olduğu mesajda. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Figen Metin Bursa'dan, canım kız kardeşim Filiz Tural için doğum günü diyor. Bursa'dan sevgilerle diyor Figen Özcan. O da biz dinliyor Bursa'dan. Hatay İskenderun'dan Ali, bir sonraki şarkıyı kardeşim Zeynep için. Bekir Öztürk, yaşamımız boyunca karşımıza daima iyi insanlar çıksın diye işler başarın, iyilik için mücadele edin, iyilikle kalın diyor. Salihli'den sevgili Bekir Bey, Bekir Öztürk. Yani herkes kalbinin ekmeğini yer, öyle değil mi? Şimdi devam edeceğiz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: adam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
0: Utku ile istekler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. İsveç Malmö'den şu anda Sakarya Karasu'dayım diyor sevgili dostumuz. Normalde oradan dinliyormuş sevgili Cem Bey. Sıradaki şarkım sizler için. Sibel Can dinlettim az önce. Sizlere de hediyem olsun. Merhabalar Turkuaz ailesine. Şahizer Belçika'dan dinliyor. Sıradaki şarkım sizler için ve bütün sevdikleriniz için armağan olsun. Soner Fikriye, onlar da bizi dinliyorlar İskenderun'dan. Asya Afyon'dan sizden bir şarkı bekliyorum demişler, eşim için gelsin. Serap Yayınlar, Ankara'da yağışlı, ben her zamanki gibi sizi dinliyorum diyor. Hem de yemek yapıyorum demişler. Peki sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı size ve eşinize, çocuklarınıza hediyemdir. Bahriye, iyi yayınlar. Bugün atölyemizin cimcimesi Zeliş'imizin doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki var diyor. Sıradaki şarkı onlar için de. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevara, İzmir'den iş arkadaşlarıma selam etmek istiyorum diyor. Ercan, Zeki, Makbule ve canım kendim için gelsin. Sizlere de hayırlı işler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım, İstanbul trafiğinde %83'lük bir yoğunluk var. Aşırı yağış sebebiyle ve aynı zamanda bu akşam oynanacak olan bir maç var biliyorsunuz. Bütün yollar neredeyse özellikle Beşiktaş çevresinde trafiğe kapalı. Özellikle buradan duyurusunu yapmış olalım. Beşiktaş civarına gitmek için niyetli olanlar varsa gitmesinler. Çünkü Avrupa Kupası finali var. Şu anda saat 15.54. Ve İstanbul'da trafik yoğunluğu %83. İlerleyen dakikalarda an be an artmaya da devam edecek, bir de yağış vesilesiyle ciddi bir trafik var İstanbul'da şu an. Haberiniz olsun dostlar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını kaydetti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya valisi Settar Yavuz, 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasarla 1 istinat duvarında çökme olduğunu, 18 kişinin müşahede amaçlı hastanelerde bulunduğunu söyledi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi yarın yola çıkacak. Son kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Devlet koruması altında yetişen 605 genç, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Atama sonuçları saat 17'den itibaren Aile Bakanlığı'nın internet sitesi E-Devlet ve E-Ailem sistemi üzerinden erişime açılacak.

0: İstanbul Valiliği kente etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Serbest piyasada gram altın 6.596, dolar 45.60, euro ise 52.95 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Son saatimize merhaba demiş oluyoruz Radyo Turkuaz'da. Merhabalar Turkuaz ailesi, ben Mehmet Ali. Tel Aviv'den dinliyorum sizi. Afyon'daki yektane sevgim.

Meryem Demir. Bugün kızım Gülşen Yılmaz'ın doğum günü. Sizden bir şarkı istiyorum İskenderun'dan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Emel Almanya'dan sizinle tekrar yollardayız sayenizde. Vallahi ne kadar güzel, eğer ki bir yol arkadaşı olabildiysek size ne mutlu bize. Aşkım Şener'i çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar, hayırlı yolculuklar. Devam ediyoruz. Son saatimizde bakalım kimler katılacak aramıza, kimler bizimle birlikte. Kısa kısa isim ve şehirle bana ulaşın ki sevdiklerinizi de unutmayın lütfen. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum,

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Şulem'in mesajı var. O da bizi Kayseri'den dinliyor. Geçmiş olsun, bugün diyor hastayım ve sizi hastanede dinliyorum. Buradaki hemşirelere armağan ediyorum demiş. Sevgili Şulem'e ve bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı da sizler için. Bakalım başka kimler var? Rüya için ve bütün sevdikleri için. Rıza, iyi yayınlar. Antakya'dan sıradaki şarkım sizler için ve orada dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Bu arada demiş, eşimle dinliyoruz sizi. Peki, selam olsun size de. Hatay İskenderun'dan sevgilerle. Döne ben, bayağıdır bir yağmur var diyor. Mutfakta yemek yaparken dinliyorum sizi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Osman Kırşehir'den sana ve orada dinleyen arkadaşlarına. Fitnat Eskişehir'den yağmur var diyor. Bugün Türkiye'm yağmurla yıkanıyor maşallah. Bereketiyle gelsin. Emel ve Nalan için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size. Merhabalar. Biricik eşim Çiğdem'e gelsin diyor. Sevgili Veli, sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel çalışma. Sevgili arkadaşım Fehmi, biricik kızım Tuana için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili dostuma, güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Ufak bir yoklama alalım mı? Bakalım şu anda nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. Sizleri de bekliyorum.

Artık neredeyse son yarım saatimiz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir göz atalım. Sevenlerimizin gönlünden geçen duyguları da paylaşarak güzel mesajlarına bakalım. Kimler nerelerden dinliyor bizi? Özellikle uygulama üzerinden dinleyen dostlarımız var. Pınar Hanım, selam olsun size. Deniz'in mesajı var. Sıradaki şarkı sizler için. Hakan, sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkım sizler için ve bütün sevdikleriniz armağanım olsun. Bakalım başka kimler var?

Sevgili Pınar, Almanya'dan dinliyorum demiş. Sizlere de bizden sevgiler, selamlar olsun. Batman'dan Şehmuz ben. Batman Petrol Spor için demişler gönderdikleri mesajda. Aydın'dan Yeşim, umarım yetişirim demiş yoklamaya. Sıradaki şarkı da sizler için. Özellikle birinci olan kızım Ceylin ve arkadaşı Özge için floor curling yarışması varmış değil mi? Peki, sizlere de selam olsun. Biraz geciktim diyor Gülşah. Gönlünden hangi şarkı geçerse demiş. Bütün Malatyalılara gelsin, geçmiş olsun dileğinde bulunmuş. Rabbim bir daha böyle kimseye korkular yaşatmasın diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki, amin diyelim bizler de. Hazır mıyız? Hazır, öyle yağmur var Türkiye'min dört bir yanında. Yağmurla ilgili güzel bir şarkıyla buluşalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Pilot garaj yapı
4: ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.

Tabii gözüm bir yandan da trafikte. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %87. Şu anda İstanbul'da trafik durma noktasına gelmiş vaziyette. Bazı yollarda da trafik kazaları var. İstoç Tekstil Kent yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazası. İki şerit birden trafiğe kapalı. Ayrıca sahil yolu Ataköy ayrımında sağ şeritte yine bir trafik kazası var. O da yaralanmalı. Orada ciddi bir trafik söz konusu. Avcılar Gümüşpalat Şerif yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Allah kolaylık versin yolları dinleyen dostlarımıza. Şu anda an be an artan bir trafik yoğunluğu görüyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde de yine sağ şeritte bir trafik kazası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Özellikle oradan gidecek olan dostlarımıza da duyurusunu hatırlatmasını yapmış olalım. Merve Sena Denizli'den son şarkılar sizler için. Elif Nide'den Nide'ye bolca selamlar diyor. Bizden de selam olsun. Meral ben çok sevdiğim eşim Kenan Güngör için sizden bir şarkı rica ediyorum demişler. Peki benden de sizlere armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkılar. Az sonra toparlayacağız programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte, kimler nerelerden dinliyor. Son bir içtima alalım ve programı toparlamaya geçelim. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Bilir o beni. Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. İzzet İzmir'den, Sarnıç'tan, Kesimhane'deki Süleyman, Ertan, Hasan, Gülnaz, Berkay, aynı zamanda Hamza ve arkadaşına mutluluk üzerlerine gelecek bir şarkı demiş. Peki mutluluk şarkıları sizlere de armağan olsun. Yağmur gibi yağsın üzerinize mutluluk, olur mu? Tire Çerigözü köyünden İbrahim Yelgin, eşi Şahane Aliyeva, biricik kızı Zeynep Sultan ve biricik göz ağrısı Ayten Yergin Polat. Sizlere de armağan olsun. Allah bağışlasın güzel ailenize, sevgiler, selamlar. Her zamanki gibi büyük bir zevkle dinliyorum sizi. Hollanda'dan sevgili Mesut Bey, Mesut Zenginoğlu ve Zenginoğlu ailesine sevgiler. Ali Kırşehir'den dinliyor, selam olsun size. Hülya Hanım Bursa'dan, sizlere de kolaylıklar diliyorum, yemek yapıyorum demişler. Merhabalar Hamdiye Bursa'dan, yetiştim diyor, ben de buradayım, çok teşekkür ederim. Mercan Hatay'dan, hep programın sonlarına yetişiyorum demiş nedense. Olsun, gönüller bir olsun. Canım ablam Seher'e armağanımdır diyerek duygularını paylaşmış. Adana'dan merhabalar, yaşanan deprem için çok üzgünüm diyor, çok geçmiş olsun. İsmim Demet diyerek duygularını paylaşmış. Adana'dan Demet için ve bütün sevdikleri için. Aleyküm selam. Şanlıurfa'dan Ahmet Öğün, biricik karım Meryem Hanım'a armağan ediyorum demiş, göndermiş olduğu mesajında. Ben müsaademi istiyorum, birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Bugün Optedik Ayhan mikrofon başında olmayacak. Yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle güzel bir gün diliyorum dostlar. Allah'a

0: Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin.

0: Son gün 31 Mayıs. Mediamarkt.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını kaydetti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya valisi Settar Yavuz, 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasarla 1 istinat duvarında çökme olduğunu, 18 kişinin müşahede amaçlı hastanelerde bulunduğunu söyledi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insan

Yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı PMX-4 operasyonu yapıldı. 61 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen 96 mal varlığına el konuldu, 657 banka ve kripto hesap bloke edildi. Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final mücadelesi saat 22'de İstanbul'da yapılacak. Freiburg ve Aston Villa Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunuyor. Türkiye koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer almaktadır dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın. Radyo Turkuvaz

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bayram şıklığı kiğılığa yakışır. Klasik

0: Dacia'dasın, rahatsın. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın

0: %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Expertise. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam. Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Hayat burada.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
4: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni

Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkes

0: İyi yolculuklar. Bankart seni düşünür o.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Her tarzın en iyileri.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını kaydetti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya valisi Settar Yavuz, 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasarla 1 istinat duvarında çökme olduğunu, 18 kişinin müşahede amaçlı hastanelerde bulunduğunu söyledi. Haydut İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı NATO kararıyla Almanya'nın Patriot sistemini Türkiye'ye göndereceğini açıkladı. Sistem yaklaşık 6 ay süreyle görev yapacak. 8. Etno Spor Kültür Festivali 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler festival alanında yer alacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının yarın açılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Gençlik Programı kapsamında Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisine 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi yapıldığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: başınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Aragaz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin ilk yükleme bedelinin

0: ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: Evlilik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
9: Migros, hepinize iyi gelecek.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: Sigortam Net. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Burası tavuk.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak

0: 1900 TL. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Mayıs 1481 II. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 20 Mayıs 1481. 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkubaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Türkubaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınız ise işlerinize ulaştınız. Bazılarınız ise hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası neredeyse bitti gibi ve evlerimize, köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimini yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin.

0: Acak gibi değil.
1: Bazı paylaşımlar gerçekten insana çok güzel pozitifliği hissettiriyor. Mesela onlardan biri. Hiçbir çiçek ne kadar güzel koktuğunu kanıtlamak için dalından kopmaz. Öyle değil mi? Hiçbir çiçek ne kadar güzel koktuğunu kanıtlamak için dalından kopmaz. O yüzden kendinizi göstermek için özünüzden kopmayın sevgili dinleyenler. Bırakın var olduğunuz yerde bilsinler değerinizi. Koparsanız solarsınız çünkü. Sizi siz olduğunuz için kabul etsinler. Etmiyorlarsa da o zaman gerisin geri kendi yollarına revan olsunlar. Vefa bilmeyene veda yakışır çünkü. Vefa da zaten öze hitap eden değil midir? Öze hitap etsin.

Hayatta bazen çiçeklerin açması için verdiğimiz çabalara rağmen belki de toprağa kurumuştur. Ya da yanlış saksıdadır. Yani bazen tüm çabalarımız sadece bizi yoruyor. Ancak kabullenmek ve görüneni görmek kısmı önemli sevgili dinleyenler. Hayatın değişkenlikleriyle başa çıkarken bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Hani önemli olan burada şu aslında. Bu durumu kabullenerek yeni bir perspektifle hareket etmek ve içinde bulunduğumuz gerçekliği de görebilmek adeta. Çünkü bazen başka bir toprak, başka bir saksı veya farklı bir çaba bize daha güzel çiçeklerin açacağı bir dünyaya kapı aralayabilir. O zaman umudumuz daim olsun. Yeşereceğimiz, çiçek açacağımız, yani mevsimin hep bahar olacağı nice günlere.

çok centilmen bir satranç ustası maç esnasında 9 saattir hamle yapmayan rakibine böyle içerleyerek ne zaman oynayacaksın diye sorduğunda sıra sizde değil mi cevabını alıyor. İnsan ilişkileri de böyle değil mi? İletişimsizlik aslında. Anlamsız kırgınlıklar ve zaman kaybı demek bir taraftan. Örnek olarak açıkladığım olayı düşünecek olursak 9 saattir bekliyor rakibi hamle yapsın diye. 9 saat. Neden mesela 1 saatten sonra sormuyorsun diye düşünüyor insan. Bir de içerliyor ne zaman oynayacaksın diye. Ama sonrasında aldığı cevap sıra sizde değil mi? Yani iletişimde kalmak önemli sevgili dinleyenler. İletişimsizlik ve anlamsız kırgınlıklar zaman kaybı demektir.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Hani duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ya. Bazen sohbet arasında sizden gelen mesajlarda da gördüğüm, en çok vurguladığımız duygulardan biri de güven sanırım. Gitgide azalan, gitgide değerini anladığımız, aslında yaşamın akışında ne kadar da çok büyük bir yürek hafifliği sağlayan, yürek teslimiyeti sağlayan önemli bir duygu olduğunu anlıyoruz. Birine duyulan şüphesiz güven hissi sanırım dünyanın en güzel nimetlerinden biri olabilir. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz için "o söylediyse doğrudur" demesi işte şüphesiz bir güven örneği aslında. Geceye duamız olsun, Allah eşin de, arkadaşın da, ailenin de böyle güven verenini nasip etsin her birimiz için. Ama tabii ki bizim de bize güvenenleri yarı yolda bırakmamamız, bize duyulan güven duygusunu zedelemememiz, yıpratmamamız konusunda da yine kendimiz de dikkatli olmalıyız. Sadakat,

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Özellikle de akşamlar. Akşam olduğundaki o sessizlik. Sessizlik bazen en anlamlı da iletişim biçimi aslında. Sözler yerine sessizliği tercih etmek. Böyle derin bir anlayış ve

çokça da saygıyı sanırım ifade ediyor. Sessizlik, zihnimizi dinlendiren ve içsel huzuru sağlayan da çok önemli bir durum değil mi? Eminim hepimizin bazen o sessizliğe ihtiyaç duyduğu anlar oluyordur. İşte bu yüzden ara ara sessizliği kucaklamak güçlü bir iletişim aracı olarak da bizi daha da çok birleştiriyor. Sessiz kalmak isteyişinize saygı duyan insanları barındırın etrafınızda ve sessiz kalmak istediğinde bir yakınınızla anlayın ki onun da sözler yerine derin bir anlayışa ihtiyacı olduğu için o sessizliği tercih ediyor.

Her insanın gün gelip de düşüp parçalanmaktan kendini güçlükle alıkoyduğu bir uçurumu vardır diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Ben kendimi o uçurumda birçok kez buldum. Hani bazen parçalanmak pahasına atlamak istiyorsunuz o uçurumdan. Yazacak çok şey var da bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan sıkılıyorsunuz durumu var ya. İşte o. Yazacak çok şey var ama bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan sıkılıyorsunuz. Anlaşılmayı beklemekten mesela sıkılıyorsunuz ki zaten artık anlaşılmayı beklemiyoruz bile. Bazı şeyleri de sadece kendimize anlatmayı seçiyoruz. Neyse, bu konu biraz dağıldı sanırım. Küllerinden doğdu acılar ama olsun. Bu bir ilk değil zaten.

Bazen insan biraz gitmek istiyor değil mi? Ama bu bavulları toplayıp gitmek değil. Yani çünkü biliyoruz ki ülkelerden geçsek, şehirlerde dinlensek bu gitme isteği hiç bitmeyecek. Aslında mesele biraz da kendimize ait olmayı bilmekte. Çünkü bilirsiniz ki bir ömrün sonunda insanın gideceği tek yer yine kendisidir.

insan değişime uğrayan hiçbir şeyi sevmez. Ve insan aslında değişimin de ta kendisidir. Aslına bakarsanız sevgili dinleyenler, dünya değişmiyor. Biz değişiyoruz. Ve böylece dünyayı da değiştiriyoruz. Bunu biliyor muyuz? Yoksa bilmezlikten mi geliyoruz? Bir fikrim yok. Ama şikayet ediyoruz. Ben bugün maviyi seviyorum. Fakat yarın yeşili sevdiğimde kendimi yadırgayacağım. Kendimi yadırgadığım için hiçbir zaman kendime ait olmayacağım. Kendime ait olmadığım için de bir şehre, bir yere, bir insana da ait olmayacağım. Ve ömrümüzün sonunda kuru bir mezarda ya da denize atlayacağız. Kim bilir, yüzmede biliyorsak ne ala. Yoksa zaten bomboş kalacağız. Yani bu boş dünyada bomboş kalmak da zor bir iş olmalı herhalde. O yüzden kendimizi yadırgamayalım.

Şimdi size kısa bir hikaye anlatacağım sevgili dinleyiciler. Hintli bir yaşlı usta çırağının her şeyden sürekli şikayet etmesinden bıkmış. Bir gün çırağını tuz almaya gönderiyor. Yaşamındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söylüyor. Çırak yaşlı adamın söylediğini yapıyor ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlıyor. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye yanıt veriyor. Usta da kıkırdayarak çırağını kolundan tutuyor ve dışarı çıkarıyor. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürüyor ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söylüyor. Söyleneni yapan çırak ağzının kenarından akan suyu koluyla silerken yine ustası aynı soruyu soruyor. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye yanıt veriyor genç çırak. Tuzun tadını aldın mı diye soran yaşlı adamı hayır diye yanıtlıyor çırak. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturuyor ve şöyle diyor. Yaşamdaki acılar işte tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek şey, acı veren şeyle ilgili duygularını genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi kısaca da hayatından bahsederek üçüncü saatimizde onun şiirlerine yer vereceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi İclal Aydın sevgili dinleyenler. Gazeteci, yazar, televizyon sunucusu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İclal Aydın. On parmağında on marifet. 14 Eylül 1971 Nevşehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazanıyor. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşiyor. Almanya'da 6 yıl profesyonel tiyatroda çalışmış ve keskin bir kararla tiyatroyu sonrasında bırakıp Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'de de artık televizyon kariyeri başlıyor. Hatta 1998-2000 yılları arasında radyo programcılığı da yapmış aynı zamanda İclal Aydın. Yanlış hatırlamıyorsam şu sıralar kendi yazdığı romandan uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde de yine oyuncu olarak da yer alıyor. Kalemi çok güçlü olan bir isim İclal Aydın. Kendisine şiir dolu güzel yıllar diliyorum. Onun Seni Seviyordum şiirini 3. saatimize başlarken paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde, seni ve senli günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğü zaman yukarıya bakardı. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordun. Kalp ağrısı oluyordun. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordun. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyorduk. Ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi. Gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı. Bütün karanfiller. Ben seni seviyordum. Sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttı. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri...

İcdel Aydın'ın kitapları bir solukta okunacak güzellikte sevgili dinleyenler. Çok sade, güzel bir anlatımı var. Akıcı bir dil kullanıyor. Gördüğüme sevindim kitabında şu sözü çok sevmiştim. Ertelenmiş hiçbir şey kalmasın diyor yarına. Çünkü biliyor, bugün kısa ve belki yarın yok ki. Ne güzel bir anlatım değil mi? Biz de zaten hep diyoruz ya, bir yarınımız var mı yok mu bilmediğimizden her anı çok güzel yaşamalı diye. Onu çok güzel ifade eden bir söz. Bir de şöyle bir paylaşımı vardı. İnsan bedeninden dünyaya bağlı olduğu için ve etrafında bir tel görmediğinden kendini mahkum hissetmiyor. Oysa bu cihan bir kafes işte. Geldin, kondun. Kırıldı kanadın. Yoruldun. Nefesin bitti. Gözünü yumdun. Hepsi bu. Çok uzunmuş gibi görünen kısa hayatımızda keşkelerimiz olmasın. Güzel anılar ve güzel izler bırakarak nihayete erdirelim. Duamız, temennimiz budur hep.

0: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda, ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen. Bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı. Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz, evet. Hayat bu sevgilim. Çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi. Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler. Çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle. Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece, bu yaralar bereler sanaydı. Bileler, göreler aşkımı. Şahidim, şahidim gök kubbe.
1: Bir hayatım bile yok, bir canım bile yok. Sen gittin gideli yar.

geldik. Ay ışığı bu gecelikte burada sona erse de sizin yüreklerinizde devam edecek umudumdayım. Henüz uyumayacak olanları benden sonra birbirinden güzel turkuaz şarkılarla ve ay ışığıyla yine baş başa bırakacağım. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.